0: 101 RRI Mataram.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.